Drive Show. Dusan Badanci Magice. Soat 7'de. Azamat ve Kunduz Honblan. Tonyne birge karşı olamız. FM 98'de.

Yekşembeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin Ghafurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor.

0: Anush Baba, son günüme kadar. Sıkıldıyla mortalı bir manza kılıp ahırda. Hitlanışta sonra devam edildi dostlar. Demek erişe olmadan muhabbetler hakkında yaplaşmaktamız. Ve biz Dildara Han'dan haber yetip geldim. Dildaralar çok kötü olur ama aynı kısa ştabda. Ştabdan Dildara Han'dan haber yetip geldim.
1: Şimdi
0: yok ştabda Dildaralar bitti ama. Doğru mu? Kup ku 63.00 rakamı geç mesela. Hazır okuşlar yok iken takdir mesleğeler şu dedi bir yazı yaptılar. Hazır okuşlar yok. Tatil paytı da ertege tatil tügesi hamma cahit tırbantlikler başlanır yani. Ştabdan Dildara. Ana kurduyuz siz de mi de boyu diyorsun? Yani
1: ayrılık mı da boylamak?
0: Hayır ayrılık.
1: Eğer mabada isminizin okuşumuzu haklama siz birinci şunu yaz koyayım. Bu okuvarışımız mı bu? Bilmeye kaldı. Adetlerim koyamız.
0: Şuna kadar. Nergize Han ise bu cahilerde tasarlanıp keti yaptılar. Hazır.
1: Kuzlar yaş getirdi.
0: Tasarlı. Ha tasarlı koz yaşları.
1: Nergize Han biz yığlamayımız dedik ki sıkılmayımız. Çünkü kulüp kulüp isleşeyemiz.
0: Umarov yazı yaptılar. Hazır baktayım ben Umar. 8. sınıftaki muhabbetim bilen kitap alem var. Naya bir ayda. Kuda haklısı 3. farzatını kutu yapmaz deyip haber kaldırken ekeller.
1: Cüneyem yakşım. Ovaliler.
0: Hop 9. sınıftan ki.
1: Yo 8. sınıfta geçen muhabbetler iken.
0: Ha. Yo yani 8. sınıf değil mi? 9. sınıf ben bağlı kutu mahçum. Meyli. Ha. Bu başka mesele.
1: Hazır Umarov.
0: Hop. Kengi haber.
1: Navadagi Umarov'dan yetip gelgen. 17 yıl yaşayıp uçta bola bilen acıraş vatken otanasi de bir yazdırdım. Onasını korup kızını al degen gel bir korge aytılmaz eken deyip ham yazgen ekeli. Rostan şunlar sen guakı bul gelmesiz. Onasını korup kızını al degen gel.
0: Ne ki dedesini korup oğul ya üylenme yok.
1: Şu rost mu? 100% hamada doğru çıkan mı? Ona dek bolup çıkan mı kızlar? Yıllar o'tib odatda bilishadi-ku yashab ko'rsang bilasan deyishadi yoki yashab ko'rganingizdan keyin guvohi bo'lgandirsiz. Endi
0: yashab ko'rolmaysiz ham-da.
1: Nima yashab ko'rib 17 yil yashab ko'rib keyin
0: 17 yil yashab 17 yil yashab bo'lganlaridan keyin bilganlar-da, to'g'rimi? 17 yildan keyin oshkor bo'lgani bu narsa.
1: Ko'ngilli qarorini so'zda aytganlar.
0: Endi faqat bu narsa emas, boshqa narsa, boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin.
1: Bu oson jarayon emas,
0: haqiqatda. Yillar davomida 17 bitta bola 17 yoshga to'lib, 17 yil ichida nimalar bo'lib ketgan deysiz. Assalomu alaykum, sinfdoshim bilan 8 yil gaplashib, yoshimiz tengligini bilib qolib ajralganmiz.
1: Nima bo'ldi hozir?
0: Zo'r sabab ekan. Yoshiga teng ekan, sinfdoshlar bilan gaplashganlarda. Qarasa yoshlari teng, bir yosh ham emasda farq. To'g'ri kelmaysan menga, yoshimiz bo'lmaydi.
1: Sinfdoshingizdan siz nimani kutgandingiz?
0: Bir yosh.
1: Hech bo'lmasa institutdagi kursdosh bo'lganda.
0: Hech bo'lmaganda oylik kichkina bo'lganda ham o'ylab ko'rsa bo'lardi.
1: Bu
0: yerda yosh teng, balki sinfdoshlari ulardan kattaroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin.
1: Odamlar o'zidan 6 yosh katta qizlarga uylanishyapti-yu, siz shu sabab bilan ajrashib ketdingizmi?
0: Xo'p, assalomu alaykum, KTFM charchamayapsizlarmi? Xurshid Rasulov yodimda borsa yonimda yo'qsan. Voy. Qo'shig'ini qo'yib bersanglar xursand bo'lardik, deya yozyaptilar. Tinglovchimiz. Musofir deganlarda Rossiyadan xabar yetib kelgan bu noto'g'ri tushunmagana.
1: Boyaga onasini ko'rib qizini ol degan gap to'g'ri emas deb yozdilar bir tinglovchimiz. Ayolim bilan qaynonam orasida yer bilan osmonchalik farq bor.
0: Ana.
1: Yo'q, shunaqasi ham bo'lar ekan.
0: Shunaqasi ham bo'lar ekan. 5 barmoq barobar emas. Xo'p, keyingi xabar Umar Qashqadaryo Mirishkordan. Salom. Tohir Sodiqov xayolim senda taronasi birinchi muhabbatimni eslatadi Sherzod. Keling birinchi muhabbatlarni eslashib olamiz.
1: Bo'ldi.
0: Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrini qozongan va unga javob bermagan. Go'zalim, yodingizga tushdimi? Xursandmiz. Keyingi xabarga o'tamiz.
1: Hozirlarga boshqa narsalar xayollarda ketgan bo'lsa kerak.
0: Bu ovozlarda tushmadi ya yodimga. Qaytadan jahlim chiqib ketdi ya, deb-a?
1: Xo'p.
0: Assalomu alaykum. To'g'ri emas.

Dušan Badancı Magece. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

0: avansız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditini 30 günde yapin. Umuman faiz tolemen. Batafsıl 1284 kısa rakamı. Yoki Davr Bank'nin özinizge yakın filialige müracaat kirin.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi, oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar, shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar, hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi, yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Gidrolife reklama bo'limi. 33 598 00.

0: kulaçlarını şikast sanırım.
1: Я помню белые обои, черная посуда, на сгущевке стоит, кто и откуда, откуда.
0: Bana aşağı şuraydı. Aşağı şuradan iyisi. Yani şey, ben 20 yaşım gibi, kendiniz 18 yaşı gibi yaşım da kayıt olardı de. Zarpaydılar.
2: Salam aleyküm, fazladan yaşımızız. Men 8-sinfmi yoki 7-sinfmi vaqtim qishloqda bug'doy o'rib DJ Ananin jonim degan qo'shiq bo'ldi. O'shani eshitardim ko'p. Keyin yoz o'tmoqda soz degan qo'shiq bor-ku DJ Ananinda. Bilmasmagan. Ana shu qo'shiqlar eshitsam sirasi o'sha qishloq hayotiga esimga tushadi men. Bug'doy o'rayotganlarim, qo'y haydab yurganlarim. O'sha vaqt radiom ana knopkali ham mazada pish etqizib buraladigan radio edi. Naushnik uzilib qolaverardi, yangi olaverardim men. O'sha ikkita qo'shiq chiqsa shunaqa mazza qilib eshitib o'ynardim. Oldimda odam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yoshlik zo'r davrida. DJ Ananin yozismi, jonimmi qo'shig'ini qo'yib yursangiz zo'r bo'ladi.

yoqmaydi, İstanbullar yoqmaydi. Bir dunyo sen o'zingcha, qiz degani mo'rt kelar, olmasida to'rt kelar, bir chorlasam to'rt kelar.

0: farkı var. Fırlıkla sen uzunca, uzunca sen Leyla sen, uzunca sen tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlıkla sen uzunca, uzunca sen Leyla.
1: Hit FM. Zoranı dinle, zoranı dinle, zoranı dinle. Hit FM.
2: Esimde gece

0: daydi demanglar, men daydi emasman. Yine telba demanglar, men telba emasman. Mena bir dardım var, le kasal emasman. Mena başka dardım var, sabah bevafa yar.
1: Hit FM 20